Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendime. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi. Dedim ya, dedim ya, dedim kendimi özledim.

Hiç adım olmadı çıkalı bu sevdadan. Ayrılığın kokusu hala üzerimde. Avuçlarımda buzdan bir alev. Yüreğimde yepyeni bir ateşkes. Gitmeler bana kaldı yine bu aşktan. Bütün sayfalarım sil baştan. Sonu nereye varacak bilemiyorum. Oysa içimde inadına yanan bir mum. Dokunma ellerime, dokunma. Sönmedim daha.

Daha dün kirpiklere kadar yakındım ona. Her gece düşlerinde sabahlıyordum. İşte orada köşe başında bıraktım ellerini. O bana, ben ona ağlıyordum. Son tetiği gözleri çekti gözlerime. Kanıyor, kanıyordum. Ölüler yalan söylemez bilirsin. Deliler gibi seviyordum. Daha biraz önce onu öpen bu dudakları aynalarda parçaladım. Onu okşayan bu elleri bir yangında bıraktım. Ona gülen bu gözleri zindanlara attım. Yüreğim ayazda. Kaç şiir.

Gözlerim çığlıklar attı ardından sayamıyorum. Bavulları dolusu hatıraları bir mağaraya taşıdım. Yalnızlığımı bir dağ başına. Kendimi nereye koyacağım bilemiyorum. Ne olur, ne olur ayıplama beni. Susmadı daha gözlerim. Ağlamaktan geliyorum.

Zıpkın yemiş balıklar gibiyim. Şimdi bir ıslık bile dağlar yüreğimi. Bir eski şarkı yağmalar bütün uykularımı. Çıkmaz sokaklarda kaldım biliyorum, biliyorum. Başım dönüyor, ben dönüyorum. Acele etme, acele etme ne olur, bekle biraz. Daha yırtmadım dönüş biletimi. Daha

0: Obsin FM.
1: Sevmek dediler bana. Ben de kalmadı ki, öldü bitti dedim. Bir daha sevmek mi? Aşka tövbeler ettim. Bilmemişim ki sevmenin ne olduğunu. O yüreğindeki kalp acısını hissettiğimde anladım ki sen benim en sevdiğim olmuşsun. Benim yüreğimin acısı olmuşsun. Allah'tan dileğim olmuşsun. Ne sen benden, ne ben senden vazgeçeyim. Allah-u Teala'nın en büyük dileğimdir. Sen beni sev, beni seveyim. Hiçbir zaman birbirimizi terk etmeyelim. Ey sevdiğim, güzel aşkım benim.

Açtı galiba bu ya. Yüreğimi yakıp da geçen gözyaşımın sonuna kadar akıtıp acıları beni boğan. Sen miydin beni bu hallere koyan? Sevmenin ne olduğunu bilmeden sevmeyi öğreten kadın. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunay, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin, sana söz, sana söz.

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsem de akşamları.

ıslıkla iç içeyim. Yaşarım bir başımayım. Yanar içim, içim içim. Duvarlarla baş başayım. Yanar içim.

Paylaşmazlar dertlerimi, paylaşmazlar böyle geçen kışlar yazlar duvarlarla. Baş başayım böyle geçen kışlar yazlar duvarlarla.

çiçeği. Yaşarım bir başına, yanar içim için için. Duvarlarla baş başayım, baş başayım kaderimle, baş başayım kederimle. Ağlayışım, gülüşümle, duvarlarla baş başayım. Dilleri yok, konuşmazlar, dertlerimi paylaşmazlar.

ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

0: Afşin FM.
1: Duydum ki vefasız incinip küsmüş. Kırılsa ne yazar, kırılmasa ne? Bir selam yollardı onu da kesmiş. Darılsa ne yazar, darılmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Alime ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim, hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Benden bırak olsun ersin altına. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa. Kervanı kırılmış çölden beter. Hancıya, yolcuya hasret gider. Yüz karası olmuş gönül dertlerim. Dürülse ne yazar, dürülmese. Yüz karası olmuş gönül dertlerim.

varsa içeride. Dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde. Bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim. Oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

Alevler sardı hemen, alevler sardı hemen, seni kıskandım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım.

0: gidecek bir gün. Kanma, kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek bir gün, diyecek bir gün.
1: Afşin efendim.

Afşin efendim. Saramadık yaralarımızı. Ne kışı bahar yapabildik, ne de güzü yaz. Kırılgandı yüreğimiz. Ne ben seni anladım, ne de sen beni. Şimdi gidiyorum buralardan. Sen bana küs, ben sana küs.

tutamadık mutluluğun ucundan. Sisli, puslu bir rüyaydı seninle aşkımız. Ne sen bana bir gül derdin, ne ben sana bir papatya verdim. İkimiz de sevdaya yeni.

istersen git bir pulasa.

kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım.

0: Eski tadım yok artık. Durgunum, duruldum. Belli etmedim ama incindim, kırıldım.
1: Kırıldım.
0: Hep içime atmaktan inan ki yoruldum.

şu dünyada seni nefesi gibi seven bendim. Yetmedi değil aslında. Anlıyorum. Fazla geldi. Şimdi bırakıp her şeyi ve herkesi alıp seni gitmek vardı oysa ki. Ve kimsenin bilmediği uzaklarda doya doya sevmek seni. Ama olmadı işte.

saçlarımı berbere kazıttım. Uğruna ben sakalımı ağarttım. Dünya süslerini çöplüğe attım. Sen acı çekerken güler miyim ben, güler miyim? Unuttum yatağı, tüyden yastığı. Yorganı istemem, yatmam ki gayrı. Kalbimde hüzün var, tarifsiz ağrı. Sen acı çekerken güler miyim ben?

geçiyor günler, haftalar, aylar. Mapusta geçiyor güzelim yıllar. Ya bayramlar bir ara görünür, bazen el sallar. Semtime uğramaz çoğu zamanlar. Olsun. Her şeye alıştım, dedim eyvallah. Eyvallah. Kendime bir baktım, misafir benim. Ben yolcuyum, ben dolaşan bir seyyah. Kendime, kentime bir yabancıyım. Aynada hasreti içtim bu sabah. Bu sebepten yumak olmuş acıyım. Derdimi, içimi anlatır her an. Her an. Başkası

آفشین افم آفشین افم آفشین افم آفشین افم Kesas garajon bir gelse ne olur aman canım olma bir kalpte piyon yalan o diyemem dilimin ucu dara düşer.

70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Afşin efendim. Psikolojik danışman Dilara Meva İlhan'ın katkılarıyla psikolojik gündem başlıyor.

يسرى كان ميو.

Origin FM.

gözümü içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken, ben yoksun kaldım gülmekten.

jiletle mi yaptılar bu tespihi usta? Çektiğim her sabır yardı anılarımı. Ulan Doğu, hangi kafayla yazdın bu şarkıyı? Her satır yardı benim de anılarımı. Ey eski dost, oturup iki kadehin dibini gördük. Meyhanenin şarap desenli teninden kazıyacaklar bizi. Anason kokusundan yıkılacak adamlar değiliz de. E işte bugün de böyle olsun. Şairin kalbinde dürüsttür hatıralar. Yarın kalbinde hep yalancı. Yazılan notalar intihar makamı. Ulan bizim ağlak kalemlerimiz bile yalancı. Tükenmeyiz biz lan diyorlar. Hadi lan. Tükenir bir gün her şairin kalemi.